Makaş ekspambara pampara şaka yamin beyce. Yamin kuripu içe inga çundami haka yeni retanın bozna hinde ika çerana mikambe çundami haka yuriskiri Maria Fabiano. Kerma vanda para parimaka itke apar uçari piç perinde kanela imatuna kulani halashin ti vanda keça kutarakuan. Ka itke aparinde uçar piç perin. Vianei nandika mekulani haka yahya shumeri talamba ningon ka wapicha ningon ka wamba ningon chika mama vianei walit ma sapichkma inga tzipik ingon kulani halaka menkisish huchar wanda ketsa kutarak nana ka pulipichan ka wanda paradit kimeitia par nana elvia charikata ka imeri wamba tata jose pacheco firma wanda parat parimaka it